Eradiye, eradiye, eradiye, eradiye, eradiye, eradiye, eradiye, eradiye, eradiye, eradiye, eradiye, eradiye, eradiye, eradiye, eradiye, eradiye, eradiye, eradiye, eradiye, eradiye, eradiye, eradiye, eradiye, eradiye, eradiye, eradiye, eradiye, eradiye, eradiye, eradiye, eradiye, eradiye, eradiye, eradiye, eradiye, eradiye, eradiye, eradiye, eradiye, eradiye, eradiye, eradiye, eradiye, eradiye, eradiye, eradiye, eradiye, eradiye, eradiye, eradiye, eradiye, eradiye, eradiye, eradiye, eradiye, eradiye, eradiye, eradiye, eradiye, eradiye, eradiye, eradiye, eradiye, eradiye, eradiye, eradiye, eradiye, eradiye, eradiye, eradiye, eradiye, eradiye, eradiye, eradiye, eradiye, erad